0: Bursa Radyo F.
1: Son 2 3
2: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Yüreğim aşklara küstü sayenizde.

0: Melini tut. Melini tut. Melini tut. Melini tut.
1: Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinial.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var.
3: AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
3: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Sağlık Raporu başlıyor.

0: Az TV ekranlarındasınız. Ben Gizem Özel. Sağlık raporuyla yeniden karşınızdayım. Bugün kadın sağlığında çok sık karşılanan ama çoğu zaman birbirine karıştırılan tabloyu konuşacağız. Çünkü rahimde saptanan her değişiklik aynı anlama gelmiyor efendim. Kimi zaman basit bir doku farklılığı, kimi zaman enfeksiyon ya da daha yakından takip edilmesi gereken başka bir durum söz konusu olabiliyor. Bizler de merak edilen tüm bu başlıkları kıymetli konuşacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Semra Kıbrıs'la birlikte masaya yatıracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gizemciğim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Çok mersi. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hocam öncelikle temel yerden başlayalım istiyorum.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Rahimde yara diyoruz ama tam anlamıyla neyle karşı karşıyayız?
1: Rahim ağzındaki yaralar ileri bir şekilde devam eden uzun yılların vermiş olduğu bir vajinal enfeksiyon ve vajinal enfeksiyonun takibinde de rahim ağzındaki yüzeyel dokunun kaybolmasıyla ortaya çıkan erozif, üstü açık yara formatları. Ama bazen muayenelerde ektropiyon dediğimiz ya da servisit dediğimiz daha basit durumlarla da karşılaştırılabilir ve karışmalar olabilir. Özellikle rahim ağzının iç duvarının zamanla bazı hormonal etkilerle ya da bazı antibiyotiklerin yanlış kullanımıyla dönemsel olarak rahim ağzına doğru ilerlemesiyle ektropiyon dediğimiz bir durum oluşur. Bu ektropiyon durumu da rahim ağzı yaralarla çok karıştırılabilen bir durumdur. Ama kesinlikle displazik yani malignite içeren bir durum değildir.
0: Şimdi yara denilen her görünümün aynı olmadığını konuştuk ve
1: evet.
0: Tek bir hastalıktan kaynaklanmadığını da konuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi işin takip kısmına geçelim istiyorum. Hangi durumlarda takip gerektiriyor, hangi durumlarda tedaviye yöneliyoruz?
1: Tabii ki şöyle, hastalar öncelikle klinik bulgularıyla, vajinal akıntılarıyla, ağrılarıyla kendilerinde fark ettikleri ayrı bir patolojik durum nedeniyle bir kadın doğum uzmanına, jinekoloğa başvuruyorlar. Jinekolojik muayene sonrasında rahim ağzında tespit ettiğimiz yüzeyel dokunun kaybı, hücrenin dökülmesi, dokunulduğunda aşırı derecede fragil ve yaranın kanamaya temayül göstermesi, bunlar açık bir yara olduğunun bir bulgusu oluyor. Böyle bir durum gördüğümüz zaman ektropiyondan ya da metaplazi dediğimiz durumlardan ya da basit bir servisit ve akıntıdan ayırt ettiğimizde bunu hastamıza anlatıyoruz ve ileri tanı ve tedavi yöntemlerine gidiyoruz. Tanı derken de çok önemlidir. Pap smear alıyoruz bu yüzeyel doku üzerinden. Patoloğa gönderiyoruz, inceleme yapıyor. Eğer ki bu inceleme sonucunda çok farklı, istenilmeyen sonuçlar gelirse biyopsi almamız gerekiyor. Biyopsi aldığımızda da eğer biyopsi sonucu da bir malignite lehine ise tabii ki takip ve tedavilerimiz daha sıklaşıp daha ileri tedavi modalitelerine gidiyoruz.
0: Şimdi kadınların günlük hayatta en sık fark ettiği belirtilerden birine değinelim istiyorum. Sizler de bahsettiniz.
1: Evet.
0: Akıntı.
1: Evet.
0: Normal mi, enfeksiyon mu? Genelde görünümünden
1: evet.
0: Düşünmeye çalışıyoruz ama doğru
1: evet.
0: mu bu?
1: Şimdi bir kadın hayatı boyunca üretken olduğu çağda bazen akıntılarının farklı bir şekle dönüştüğünü fark eder. Eğer bir akıntı kokusuzsa, beyaz renkli ise, kaşıntı yapmıyorsa, cinsel ilişki sırasında herhangi bir ağrı yoksa, kanlı bir akıntı gelmiyorsa bunlar fizyolojik akıntılar. Bu fizyolojik akıntılar da ovülasyon dediğimiz yumurtlama döneminin hemen öncesinde olabilir ya da bazı hormonal geçiş dönemlerinde bu fizyolojik akıntılar çok artabilir. Bunlar da ne gibi durumlar? Hemen doğum sonrası oluşan akıntılar, bir gebelik sonrasında meydana gelen süt verme, laktasyon döneminde oluşan akıntılar, bunlar fizyolojik akıntılar. Bunun haricinde eğer renklerde değişiklik oluyorsa, beyaz renk dediğimiz daha telveli, daha koyu kahve, daha yeşilimsi, daha sarı bir akıntı oluyorsa, akıntı kaşıntıya sebep oluyorsa, akıntı kötü kokulu bir akıntıya sebep oluyorsa ve cinsel ilişkide ağrı, yanma ve sızı oluyorsa işte bu normal fizyolojik bir akıntı değil, enfektif bir akıntı haline dönüşmüş oluyor.
0: Bir kaşıntı ve akıntı birbiriyle aynı anda olduysa akla direkt olarak mantar gelebiliyor. Tablo bu kadar basit mi?
1: Şimdi şöyle, halk arasında mantar oldum gibi cümleler çok ama tabii ki bu kadar basit değil. Bir jinekolog muayenesini yaptığı zaman bunun bir mantar mı, bir bakteriyel enfeksiyon mu, protozoal bir enfeksiyon mu, az çok viral kaynaklı bir enfeksiyon mu olduğunu zaten anlayabiliyor. Buradan anlattığımdan da anlayabileceğiniz gibi bir vajinal flora var ve burada bakteriler, protozoalar, mantarlar, virüsler aslında bir denge içinde çalışıyor. Yani vajinal akıntılar sadece mantar sebebiyle olmaz.
0: Bir diğer önemli başlık da tekrarlayan olaylar aslında. Evet. Bu noktada tedavi uygulanıyor. Kişi biraz rahatlıyor ama tekrardan aynı durum başına evet. geliyor. Bu evet. sizce neden oluyor?
1: Şöyle sebeplerle daha çok görüyoruz hastalarımızda. Bir kere tekrarlayan kronik enfeksiyon ne demek? Bunu bir algılayalım. Eğer ki bir yıl içinde 4'ten fazla bir enfeksiyon tekrarlıyorsa ya da bir tedavi uygulamamıza rağmen 6 haftalık süreyi geçmiş, bir başlayıp bir bitmiş ama bir türlü tedavi sonuçlanmıyorsa bu bir kronik enfeksiyon. Böyle durumlarda immün sistemi baskılayan bu enfeksiyonun yanında ikinci bir vücutta bir olayı düşünmek gerekebilir. Bunlar neler olabilir? İmmün sistemi en çok baskılayan diyabetik hastalıklar olabilir, tiroid problemleri olabilir, karaciğer, böbrek, kan testlerinde anormallikle giden vücudumuzun kronik hastalıkları olabilir. Bunlar vajinitlere eğer iştirak ediyorsa geçmeyen enfeksiyonlarımız immün sistem baskılandığı için daha fazla oluyor. Bir de başlangıçtaki tanı doğru değilse, doğru bir tanı ile işe başlamamışsak ne dedik? Vajinal florada bir denge var. Aslında bir mantar enfeksiyonu olmasına rağmen bir bakteriyel enfeksiyon gibi düşünüp bakteriyi yok edecek bir antibiyotik verdiğimiz zaman tam tersine tekrar mantar enfeksiyonu olduğu için mantar daha da aktive oluyor. O nedenle ilk klinik bulgulardan itibaren çok ilerlemesine müsaade etmeyip bir jinekolojik muayene olmasında fayda var.
0: Tekrarlayan enfeksiyonları konuşurken floranın yapısına da değinelim istiyorum. Çünkü evet. bazen iyi niyetle evet. yapılan temizleme evet. işlemleri de burada evet. sıkıntı oluşturabiliyor.
1: Vajinal flora aslında bakterileriyle, mikroorganizmalarıyla, protozoalarıyla, mantarlarıyla bir denge içindedir. Bir terazinin kefesindeki denge gibi düşünün. Ama bir immün süpresif olay vücudumuzda başka bir mikroorganizma girdiği zaman, buna yönelik bir antibiyotik kullandığımızda ya da aşırı temizlik nedeniyle vajinal duş ve jeller kullandığımızda ya da vücudun çok istemediği bazı besin maddelerini çok sık sık kullandığımızda, örneğin bir mantar enfeksiyonunun oluşmasındaki en büyük potansiyel risk diyabetik hasta olmak, çok şekerli beslenmek, şekerli gıdalarla fazla besinlerimizi doldurmak ya da aşırı kilolu olmak. Bunlar bu enfeksiyonları artırdığı gibi oradaki mikroflorayı da bozduklarından dolayı sık sık enfeksiyon oluşabilmekte.
0: Şimdi doğal dengeyi bozabilecek etkenlerin altını çizdik ama bu noktada tekrar tekrar eden mantar şikayeti yaşayan kadınlardan evet. süreç nasıl ilerliyor? Daha fazla incelemeler nasıl yapıyorsunuz?
1: Şöyle yapıyoruz. Gelip de hasta bize muayene olduğu zaman bunun bir fungal, kandida, mantar enfeksiyonu olduğunu tespit ediyoruz. Bunu bir kültürle de tespit edebiliriz ama artık biz gözle çok alışkan hale geldik. Beyaz pelte kıvamında bir akıntı, şiddetli bir kaşıntı oluyor. Ve bu tedavi modalitelerinde antibiyotikler veriyoruz ama bazen immün sistem de yetersiz kalabiliyor. Kronik enfeksiyonlara çok fazla dönüştürebiliyor. Bu durumda vajinal haznenin mukozal yüzeyini desteklememiz gerekir. Sadece antibiyotikler ya da besinler de yetersiz olabilir. Bu durumda PRP dediğimiz ya da ultrasonografik ses dalgalarıyla yüksek enerjili, fokuslenmiş HIFU teknikleri de uygulayabiliyoruz. Mantar enfeksiyonu açısından özellikle kronik enfeksiyonlarda çok faydalı oluyor.
0: Şimdi tekrarlayan enfeksiyonlarda bir başka güncel başlık da tedavinin yalnızca kadına yönelik olmaması.
1: Evet.
0: Özellikle son yıllarda partnerin tedavisi de devreye giriyor ve 12 Doğru. haftalık tekrarlayan oranın %63'den %35'e düştüğü belirtiliyor. Nasıl Evet. okumalıyız bu tabloyu?
1: Şöyle ki şimdi yeni yayınlara baktığımız zaman ki çok uzun yıllardır eş tedavisi yaptığımız hasta grupları oluyor. Onu şöyle ayırıyorum ben. Rahim ağzında ciddi yara var, ciddi akıntı var. Geçmeyen mantar, bakteriyel ya da trikomonas akıntısı var. Şimdi bunlardan öncelikle bir kültür alıyoruz. Özellikle trikomonas dediğimiz grup ise kesinlikle eş tedavisi yapmamız gerekiyor. Çünkü çok kraş. Eşe bulaş, tekrar eşten alma, geri verme çok olduğu için mutlaka eş tedavisi gerekiyor. Yayınların kimisinde bakteriyel vajinal enfeksiyonlar için, kimisinde de mantar enfeksiyonlar için eş tedavisini uygun görmeyen yayınlar var. Ama benim şahsi kanaatim ve genel tecrübem, her ne olursa olsun eş tedavisinin gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu dönemde ciddi bir cinsel perhiz dönemi veriyoruz. Biz kadın hastalarımızı iyileştirirken eşe de mutlaka aynı faktörü bir taşıyıcı olmasın diye eşe de antibiyotik tedavisi veriyorum ben.
0: Aslında madalyonun tam tersini soracaktım. Siz cevabını verdiniz. Hangi durumlarda partner tedavisi gerekmiyor dedim. Bu noktada evet, yara tedavisini tam anlamıyla partnere de uygulanabilir mi?
1: Şöyle ki bazı çok ciddi viral enfeksiyonlar var. HPV gibi. Bazı kandida enfeksiyonları var. Bazı çok ileri mikoplazma ve trikomonas enfeksiyonları var. Bunlarda mutlaka eş tedavisi gerekiyor. Neden? Çünkü biz kendi hastamızı iyileştiriyoruz ama eş taşıyıcı olduğu zaman, ki erkeklerde enfeksiyon çok nadir klinik bulgu verir. Genellikle taşıyıcı olur. Taşıyıcı olduğunu tahmin edeceğiz ve o şekilde eşe de tedavi vermemiz gerekiyor.
0: Peki o zaman hocam, enfeksiyonlardan iltihap başlığına geçelim istiyorum. Çünkü özellikle belirti vermeden ilerleyebildiğini de biliyoruz. Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Belirti vermeden ilerleyebilen durumlar, doku bütünlüğünü rahim ağzında kaybettiği, bir vajinal hazne var. Bir de rahimin ağız kısmı var. Rahimin bölümlerini incelediğimiz zaman giriş kısmının üstünde bir boyun, üstünde de rahim çocuk yatağı dediğimiz bir gövde kısmı var. Eğer rahim ağzında doku bütünlüğü kaybolmuş, yara artık açık, kanar pozisyona gelmişse mutlaka artık tedavi edilmesi gereken bir duruma geliyor. Eşle birlikte tedavi ediyoruz. Salgın hastalıkları önlemek, toplum sağlığı açısından da eş tedavisi de birlikte olursa bizim için çok daha anlamlı oluyor.
0: Peki hocam, süremiz varken daha detaylı da konuşalım istiyorum. Şimdi geçmeyen veya tekrarlayan yaralarda da ilaç tedavisinin çok önemli olduğunu biliyoruz ama günümüzde süreç nasıl ilerliyor?
1: Şöyle, geçmeyen ve tekrarlayan yaralarda öncelikle rahim ağzından bir pap simir alıyoruz. Riskli hastalarımızda yılda bir, hatta daha kısa süreliklerle aldığımızda oluyor. Bu pap simir sonucuna göre eğer bir malignite gibi bir durum görürsek, askus gibi bir durum görürsek, bu arada askus halk arasında da çok bilinen bir patolojide yazan sonuçtur. Hemen bunu şöyle izah edebilirim. Şimdi burada biz halkla ilgili bir açıklama yapıyoruz. Burada bir defterimiz var, gözlüğümüz var, işte masanın üstünde bir bardağımız var. Ama askusta hiç olmayacak bir şey bu masanın üstünde duruyor. Ne gibi? Bir havlu bulundurmayız ya da bir ayakkabı bulundurmayız. Rahim ağzında da mikroskobik incelemede bizim içimizi rahatsız eden, hiç olmaması gereken bir hücre gördüğümüz zaman askus diye raporlar çıkar, patolojiden gelir. Böyle bir durumda belirli bir miktar tedavi veririz. Bir ay sonra ikinci simir testini tekrar yaparız. Bu simir testinde de bir anormallik gelirse mutlaka biyopsi alırız. Biyopsi sonucuna göre de rahim ağzı ile ilgili bir cerrahi tedavi yapmamız gerekirse yaparız, ki ileri tekniklerdir. Ama buradaki asıl kriterimiz biyopsi yapabilmektir. Biyopsiden kaçmamak gerekiyor. Bu önemli bir durum. Erken tanı için simir, erken tedavi için de biyopsi önemli.
0: Erken tanının her zaman önemli olduğunun altını çizelim ve korkmasınlar gelmekten.
1: Kesinlikle zaten simir, pap simir, bir camın üzerine havada kurutma tekniğiyle alıyoruz. Ve rahim ağzından aldığımız küçük bir fırça darbesiyle bir camın üzerine yayım yapıp onu tespit edip patoloğa gönderiyoruz. Asla can acıyacak bir şey değil. Ki zaten kullandığımız spekulumlar kişilerin sosyal yaşına, yaşantısına göre değişiyor. Fiziki boyutlarına göre değişiyor. Can acıtacak bir işlem hiç değil. Erken her zaman teşhis bizim için önemli.
0: Peki o zaman hocam enfeksiyonun bulunduğu bölgeyle sınırlı kalmadığını da biliyoruz. Bu noktada rahim ve tüpler gibi üst bölgeleri de ilerleyebiliyor.
1: Evet, evet.
0: Pelvik enfeksiyon tam olarak nedir? Biraz sizlerden dinleyelim.
1: Şöyle anlatalım. Pelvik enfeksiyon öncelikle vajinal hazenin girişinden başlamış bir enfeksiyonun rahim ağzına yayılması, rahim ağzından gövde kısmına yani rahimin iç kısmına ulaşması, dış kısmına ulaşması, oradan tüplere ve yumurtalıklara ulaşması. Yani organın tamamını etkilemesi oluyor. Şimdi burada hastanın hissettikleri normal bir vajin bulgusundan daha farklı oluyor. Ne gibi? Vajinal akıntı olur. Kanlı vajinal akıntı olabilir, koyu renkli akıntı olabilir, cinsel ilişkide çok ağrı hissedebilir, normal adet dönemlerinin haricinde ara kanamalar geçirebilir. Çünkü rahimin iç katmanını ve rahim ağzını tuttuğu için bu bölgelerden dökülme ve çekilme kanamaları olabilir. Pelvik inflamatu var hastalıkta. Eğer ki tüplere ulaştıysa tüplerden çok değişik yeşilimsi bir akıntı vajinal hazeden hissedilebilir. Kokulu bir akıntı olabilir. Cinsel ilişkide çok ağrı olur. Bunun yanı sıra kasık altında, karın orta bölümünde ağrılar, sancılar olur. İlişki sonrasında, cinsel ilişki sonrasında birden abondan kanamalar olabilir. Bunlar da pelvik inflamatuvar hastalığın bulguları olabilir. Yanı sıra böbreklerle çok yakın ilişkide olduğu için bizim organımız idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma gibi bulgular da pelvik inflamatuvar hastalıkta hastanın hissettikleridir. Peki bir kadın doğumcu muayene ettiğinde ne gibi bir bulgu bulabilir? Bir kere rahim ağzında açık bir yara görebilir. Çok yoğun, pürülen, kötü kokulu bir akıntı görebilir. Rahim ağzını eliyle salladığında ya da üstten palpe ettiğinde şiddetli bir pelvik ağrı, rahim üzerinde sancı hissedebilir. Karın bölgesine yaygın ağrı olabilir. Ateş olabilir. Hastada bizim hissettiğimiz bulgularda bunlar olabilir. Bir de ultrasonografik bir bulgusu var. Rahimin arka bölümünde pelvik karın alt kısmında yoğun sıvı birikimi olabilir ultrasonografik görüntüde. Rahimin içinde sıvı birikimi ya da rahim iç katman kalınlığı görebiliriz. Bunlar da radyolojik bulgulardır.
0: Aslında belirtilerin çok gözle görülür, bizim hissedebileceğimiz evet. tarzda olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Evet, yalnız tabii burada şöyle bir durum var Gizem Hanımcığım. Bizim idrar yollarımızla rahim arasındaki mesafe çok küçük. Hani 1-2 milimetrelik mesafeler. İdrar yollarını ilgilendiren durumlarda da bu tip bulgular olabilir. Ya da komşuluk ilişkileri sebebiyle kalın bağırsak, İdrar yolları ve rahim birbirine çok yakın olduğu için birbirlerine de bu enfeksiyonu geçirdiği için total bir enfeksiyon da olabilir.
0: Daha detaylı inceleme evet, gerekiyor
1: evet,
0: diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle.
0: Hocam belirtileri konuştuk. Şimdi enfeksiyonların uzun vadede nelere yol açabileceğini konuşalım istiyorum.
1: Tabii
0: Çünkü az önce de bahsettik. Tüpler etkilendiğinde doğurganlık açısından da bazı riskler devreye evet. giriyor. Tablo nasıl?
1: Şimdi pelvik inflamatuvar hastalık tabii ki artık bu iltihabi oluşumun rahim ağzında tespit edilemeyip, vajinal hazne döneminde tespit edilemeyip, ilerleyip en yukarıda tüplere ulaşmış hali hasta için çok sıkıntılı bir durum. Tedavi çok kısa sürede sonuçlanması gereken bir dönemde artık çok farklı bir boyutlara ulaşıyor. Çünkü bu eğer bir küçük kız çocuğu ise ilerleyen yaşlarda tüplerin tıkanmasıyla kendini gösterebilir ve bir çocuksuzluk bulgusu olabilir.
0: Peki burada dış gebelik riskini ne kadar düşünüyoruz hocam?
1: Tüpleri tuttuğu zaman dış gebelik riski de daha çok artıyor. Kısırlık riski de daha çok artıyor. İkisi de aynı amaca hizmet eder pozisyona geliyor.
0: Peki aslında en çok kaygı yaratan noktayı da değinelim istiyorum. Çünkü geçmeyen bir değişiklik, tekrarlayan akıntı ya da virüs pozitifliği olduğunda akla hemen kanser geliyor hocam. Böyle bir risk var mı?
1: Şöyle rahim ağzı kanserlerine baktığımız zaman %98 etkenin human papilloma virüs olduğunu görüyoruz. Geriye kalan %2'lik kısımda zaten doğumlardan kalan travmalar, açıkta kalan onarılmamış yırtıklar, diğer başka enfeksiyonların beraber rahim ağzını etkilemesiyle oluşuyor. Bu sebepten dolayı rahim ağzı ile ilgili ilk patolojik bulguyu tespit ettiğimiz andan itibaren simir testi yaparak bunun bir kanser başlangıcı mı, ilerlemiş bir durum mu, biyopsi almak gerekli olan bir durum mu onu anlamamız gerekiyor. Ama doğal olarak rahim ağzı ile ilgili düşündüğümüz zaman bir virüsün bir kanser yapabileceği her zaman aklımızda olmalı ve asıl ilk cinsel birleşme olmadan önce çocukluk yaşlarında hem kız çocukları hem erkek çocukları aşılanabilirse en ideal yöntem oluyor. Tedaviden daha ileri tedavilere gitmeden korunabilmek için.
0: Peki hocam süremiz varken bir yaralara bir daha değinelim. Tabii. Burada hangi belirtilere dikkat etmeliyiz?
1: Şimdi rahim ağzı yaralarında bizim en çok gördüğümüz hastaların bize geldiği şikayetler kasıklarım ağrıyor, adet düzensizliklerim başladı. Benim normal menstrüel adet dönemlerimin haricinde ara kanamalarım oluyor. İlişki sonrasında sızıntı tarzında kanamam oluyor ya da ilişki sonrasında çok yoğun bir kanamam oluyor. Ya da hiç geçmeyen ağrılarım var, hiç geçmeyen akıntılarım var. Hastaların geldiği bulgular bunlar. Bunlarla geldiği zaman da bir jinekolog olarak baktığımızda normalde bunu şöyle tarif edebilirim. Ağız mukozası içerisinde bütünlüğü bozulmamış kaygan, yumuşak bir doku var. Aynı doku vajinal hazenin içinde ve rahim ağzında da bulunuyor. Bu dokunun yüzeyel kısmının kaybolması zaman içerisinde üzerine bakteri, protozoa, mantar, HPV virüsü gibi bir takım yabancı mikroorganizmaların yerleşmesine sebep oluyor. Ve bu arada doku onarım kabiliyetini kaybetmeye başlıyor. Bu rahim ağzı yaralarıyla ilgili yapılan biyopsiler ve tedavilerin sonrasında aralıklı takipler de gerekiyor. Bu takipler de çok önemli rahim ağzı yaraları için. Bu takiplerde kullandığımız yöntemler gene HPV testi yapabiliyoruz. Aşılarımızı mutlaka yapıyoruz. Yıllık rutin simir testlerimizi yapıyoruz. Ve gelişen çağın teknolojisiyle de açıkçası vajinal haznenin duvar kısımlarını, rahim ağzını bir dolu destek tedavileriyle florayı da aktive etmek adına PRP ile destekleyebiliriz. Ultrasonografik fokuslenmiş ses dalgalarının HIFU tekniğiyle vajinal duvarların kolajen ve elastin yapılarını aktive edebiliriz. Gelişen teknolojilerle birlikte takip ve tedavilerimiz de devam etmekte.
0: Çok fazla seçenekten bahsettiniz aslında burada.
1: Evet, çok fazla seçenek var.
0: Tedavisiz değil diyebiliriz.
1: Evet, tedavisiz değil.
0: Peki hocam hassas dokunun dışarı doğru görünmesi de hastalar açısından yara olarak düşünülebiliyor. Bu durum kimlerde görülüyor?
1: Evet, biz buna ektropiyon diyoruz. Normalde ektropiyon dediğimiz doku, serviks yani rahim ağzının iç kısmının bazı dönemlerde hormonal etkilerle rahim ağzından dışarıya doğru gözüktüğü, sarktığı bir alan oluşturuyor. Normalde bu displazik ya da bir kanserin öncüsü alan değil. Aslında bu bir hormonların kullanılmasıyla ya da vücutta hormonal bir değişiklik olduğu zaman ortaya çıkan bir bulgu. Ne zaman görüyoruz biz bu fizyolojik ektropiyon halini? Doğum yaptıktan hemen sonra kadınların süt verme döneminde, doğum kontrol haplarının kullanıldığı dönemlerde ya da ergenlik çağına girişte ya da menopozal durumlarda hormonal dengesizliklerin olduğu dönemlerde sık görüyoruz. Bu arada ektropiyonun tam aksi olarak menopoz döneminde de östrojenin erken dönemde çekilmesi ya da erken menopoza girilmesiyle de vajinal atrofiler, vajen duvarlarında küçülmeler, rahim iç katmanlarında incelmeler erken dönemde başlarsa bunlar da bir vajinit sebebidir. Bunların ismi de atrofik vajinittir. Yani normalde bir bakteriyel enfeksiyon ya da mantar olmasına da gerek yok. Vücudumuzdaki hormonal dengesizlikler, östrojenin erken çekilmesi de atrofik vajinit dediğimiz durumları ortaya çıkartır. Bunlar da menopoz döneminde aşırı kaşıntı olabilir. Bazen endometrit tablosuyla postmenopozal kanamalarla gelebilir. İşte bu durumda da hakikaten destek tedavileri önemlidir vajinal hazne için. Yine çağımızın son döneminde uygulanan kendi otolog kanımızdan alınan PRP yöntemleri ya da HIFU dediğimiz ultrasonografik ses dalgaları yapılan işlemler. Bunun yanı sıra lazer teknikleri de var ama belirgin bir yanık oluşturduğu için bunu da çok dikkat etmek gerekiyor. Çok da doğru söylemlerde bulunmak gerekiyor.
0: Peki tedavi süresi ne kadar hocam?
1: Şimdi bir vajinitin tedavisi hafif bir vajinal akıntıyken kısa bir muayene ile bir hafta 10 gün olmasına rağmen rahim ağzında bir yara olduğunda bunun tanısı, teşhisi, tedavinin sağaltımı en az 2,5-3 ay alıyor. Hele ki altında çok daha ilerlemiş bir pozisyon varsa immün sistemi güçlendirmekle beraber bunlar ayları alan bulgular. Yani sonuçta burada nereye geliyoruz Gizem Hanımcığım? İlk muayene çok önemli. İlk muayenedeki teşhis, doğru teşhis çok önemli hastayı geciktirmemek için. Bir vajinal akıntı dönemindeki bir vajiniti basit bir antibiyotikle tedavi edebilirken olay ilerlediğinde kanser cerrahisine kadar gidilebiliyor. Şimdi biz bunları tabii ki anlatmak zorundayız. Buradaki amacımız halkımızı korkutmak, ürkütmek değil ama doğruyu anlatabilmek için basit bir simir yapılımından ya da bir HPV testi yapılımından ya da HPV aşılarının yapılımından da kaçmamak gerekiyor.
0: Peki hocam son sözlerinizi alalım.
1: Şimdi bir de şunu izah etmek tabii istiyorum. Hem erkekte hem kadında aslında asemptomatik giden mikoplazma dediğimizde bir enfeksiyon var. Bu mikoplazma çok toplumumuzda çok diğer bakterilere, virüslere göre çok sık görülmemekle beraber erkekte de bir üretrit tablosuyla gider. İdrar yapmada yanma, sık sık idrara çıkma, penisten gelen bir akıntı, üretradan gelen bir akıntı bir erkekte çok fazla bir ateş bulgusu oluşturmayabilir. Ama burada dikkat edeceğimiz şey vajinal flora açısından nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği. Biz doğruları öğretelim öncelikle. Burada tek partnerli bir hayat yaşamak lazım. Hijyenimize elbette çok dikkat etmek gerekiyor. İç çamaşırlarımız daha çok pamuklu olacak. Sentetik ya da naylon ihtiva etmemesine, hava almasına özen göstermemiz gerekiyor. Çok aşırı temizlik de istemiyoruz. Vajinal duşlar, vajinal jeller rahim içerisindeki vajinal floranın bozulmasına sebep oluyor. Onun yanı sıra çok sık kullanılan hormonal preparatlar, çok gerekmedikçe uzun süreli doğum kontrol hapları. Bu arada rahim içine uygulanan hormonlu spiraller, bunlar da çok sık mantar enfeksiyonu yapan bulgular. Yani bir yandan doğum kontrol yöntemini kullanırken yanlışlıkla da ilerlemiş bir vajinit ya da endometrit tablosuna geçebiliyoruz. Onun yanı sıra sigara ve alkol doğal vajinal florayı bozuyor. Florayı destekleyebilmemiz için bizim Anadolu'muz, vatanımız, yediğimiz, içtiğimiz, büyüklerimizden kalma gıdalarımız aslında çok önemli. Ne gibi? Yoğurt, kefir, ayran, kızılcık, fermente edilmiş turşular, lahana yemekleri, bizim Anadolu'muzun kültüründeki doğal sebzeler, ceviz, badem bunlar florayı besleyen, destekleyen gıdalar. Hemen her zaman ilaç değil, aslında beslenmemizde uykumuza, oksijenli bol yaşantımıza, sporumuza, az şekerli gıdalarla da beslenerek vajinal florayı tutmak gerekiyor. Bir de benim son dönemde en çok üzerinde durduğum konular elbette ki antibiyotik kullanalım ama yanlış antibiyotikler de bu enfeksiyonların kronikleşmesine sebep olabiliyor. Tanı, teşhis ve tedavide özellikle menopoz döneminde ya da geçmeyen kronik enfeksiyonlarda ya da doğum sonrası oluşmuş çok ciddi vajinal akıntılarda PRP yöntemleri ya da yanı sıra HIFU dediğimiz ultrasonografik ses dalgalarıyla oluşturulan tedavi modalitelerini kullanabilmeliyiz. Bunlar önemli. Özellikle vajinanın sağlıklı, dengeli yaşayabilmesi için gerekiyor.
0: Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Efendim bugünlük süremizin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek mutlu kalın.

0: Sağlık dünyasından haberler ve uzman doktorlarla yapılan bilgilendirici söyleşiler Gizem Özer'in sunumuyla Sağlık Raporu programında. Sağlık Raporu, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da.
1: Reklam. Radyo
2: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

yana, bakmadan etikete fiyata. Dile benden ne dilersen sıra sıra gerçekleşir.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

90'ların sevilen iki büyük sesi Harun Kolçak ve Aşkınur Yengi ard arda söylediler şarkılarını. Önce Beni Affet, ardından da Unutursun da geldiler radyolara. 95.6 Radyo İste'yiz, günlerden Perşembe. Günün öğlesini biraz geçtik, akşama doğru yavaş yavaş ilerlerken. Bir anlamda öğleni akşama kavuşturacak program Güne Bakan başladı. Hem de unutulmayanlarla, eski ama eskimeyen nostaljik şarkılarla. Bugün biraz 90'lar, biraz daha 70'ler yapacağız. Aralarda 80'lerden de birkaç tane şarkı seçtim. Playlistim hazır. Ama varsa kalbinizden, gönlünüzden geçen, ya şu şarkıyı da çalsa da dinlesek dediğiniz, WhatsApp hattımız 0533-155-4000. 0533-155-4000. Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyoruz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Güne Bakan'a, unutulmayanlara.

Radyo S. Kargo klasiklerinden bir tanesi, şairin elinde. Ara ara bir araya geliyorlar, ara ara projelere imza atıyorlar. Bazen de böyle tek başlarına işler yapıyorlar. Ama tam anlamıyla bir kargo konseri olsa da gitsek dediğiniz bir konser ne yazık ki yok. Ara ara bazı gruplar ayrıldıktan sonra bir araya gelip, ki Model onlardan bir tanesi. Pazar günü Bursa'da Sky Park'ta bir konser verecek Model. Onu da söylemiş olayım böyle 90'ların sevilen gruplarından şarkılar çalarken. Sırada Manga var. Onların şarkısı Dursun Zaman.

Tuğçe Sağan, uzun süredir ismini, sesini duymadığımız 90'ların sevilen pop şarkıcılarından bir tanesi. Erkan hatırlattı bugün, iyi de etti. 96 yılından Neredesin'le şimdi burada kısa bir reklamlardan sonra yine devam edeceğiz. Unutulmayanlara.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Sevgili Arif'e gittim bir Kenan'dan Tavla. Dün dinleyemedi ama bugün radyonun başındaymış, dinliyormuş kulağı bizde. Sevgili Cahit için de Şemren Ferah'tan bir şarkı seçtim. Rock Sound'u şarkılarla başlamıştık. Aralarda da bir iki tane daha çalayım sizlere yine ikinci yarım saat içinde. Onlardan biri Vazgeçtim Dünya'dan ve Şemren Ferah.

Bir ara Sibel Can da seslendirdi bu şarkıyı. Bambaşka bir düzenleme ve yorumla ben şarkının sahibinden, sahibinin sesinden çaldım sizlere. Nil Kara İbrahimgil ve Akbaba. Nasıl

Mançoloji albümündeki düzenlemesiyle Kara Sevda Barış Manço bizlerle birlikteydi. Unutulmayanların sonunda bir Feridun Düzağaç klasiğiyle Boş Ders şarkısıyla baş başa bırakacağım sizleri. Ardından kısa bir reklamlardan sonra günümüzdeyiz. Aslında günümüzde de yine unutulmayan cover şarkılar olabiliyor, yeni düzenlemeleriyle seslendiriliyor. Hatta onlardan birkaç tane çalacağım sizlere ikinci saatte. Şimdi Feridun Düzağaç ve Boş Ders şarkısı.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.

Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak

Eğer tüm şarkıları bu düzenlemelerle, bu versiyonlarla bizlerle paylaşılacaksa, şimdi diğerlerini merakla bekliyor olacağım. Beste Gökhan Tepe projesinin adı. Kim bilir kaç. Bir diğer adıysa Akustik Seri Volüm 1. Daha önce başka sanatçılar tarafından seslendirilen Gökhan Tepe şarkıları, müzik kariyerinin 30. yılında özel bir akustik seriyle müzikseverlerle, Gökhan Tepe severlerle paylaşılıyor. Yardımım. Onlardan ilkiydi Şebnem Sungur'un sözleri, Gökhan Tepe'nin bestesi. Ve tabii ki yorumuyla. Daha önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği şarkı, Araf'tayım geldi sahibinin sesinden.

Bir hazine mirası aldım. Asla kavuşamayacağımı bildiğim bir hayata. Ama aradığım şey zenginlik değil. Ne rahatlık ne de güvenlik. Çok daha nadir bir şey arıyorum. Gerçek güzellik. Gerçek aşk. Ruhumu aydınlatacak bir şey ve belki de bunu ararken kim olmam gerektiğini keşfedeceğim. Bir perde 1 saat 30 dakika sürüyor oyun. Dün akşam premier yaptı Bursa Devlet Tiyatrosu ABP sahnesinde. Sezonun yeni oyunudur. Dorian Gray'in portresi Oscar Wilde'ın yazdığı, Selahattin Hilav'ın dilimizde çevirip Kazım Akşar'ın oyunlaştırdığı ve George Rizeski tarafından da yönetilen. Senin küçük bir elveden böyle büyük bir aşk. Muharrem Dalfidan, Serdar Seçkin, İpek Abama, Efecan Baştürk, Serkan Çetinkaya, Işıl Sehlikoğlu, Taner Şenoğlu, Cansu Çenek, Nilay Çalamak, Nehir Dolanbay, Seren Bulut ve Melisa Ejder Yamanar'da oynuyorlar oyunda. Sen İstanbul. Oyun bu akşam, yarın akşam, cumartesi saat 20'de, cumartesi ayrıca matinede saat 15'te Bursa Devlet Tiyatrosu ABP sahnesinde izlenebiliyor. Oyunun biletleri ise biletinal.com'da ve ayrıca ABP gişesinden de temin edilebiliyor. Gökhan Tepe Araf'tayım. Can Ozan ve Beyza Şafak aşk kırıntılarını seslendirdikten sonra bir cover şarkıda Murat Güneş ve Gülden'den gelecek. Murat Güneş'in seslendirdiği Sen İstanbul'sun şimdi düet halinde bizlere sunulacak.

Sam konservatuarın oyunculuk bölümünden mezun bir genç, kendi alanında iş bulamadığı için şehrin en lüks restoranlarından birinde rezervasyon görevlisi olarak çalışıyor. Tek isteği mesleğini yapabilmek ve gittiği oyunculuk görüşmelerinin birinden olumlu cevap almak. Ancak halihazırda çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında 3 kişinin işini tek başına üstlenerek Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışıyor. Üstelik bir yandan patronlarının mantıksız istekleri, zengin müşterilerin akıl almaz kaprisleriyle ilgilenip bir yandan da ailesini ve dostlarını mutlu etmeye çalışıyor. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp asıl işine geri dönebilecek mi? Oyunun adı Tamamen Doluyuz. Bu oyunda tek perde 1 saat 25 dakikalık bir süresi var. Becky Mode yazmış ve Lale Eren Dalsar dilimize çevirip Elif Erdal yönetmiş. Efe Erkekli de oynuyor. Oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunudur. Bursa'ya sadece 3 günlüğüne turneye geliyor. Seni sordum. Bugün, yarın ve cumartesi saat 18'de Bursa Devlet Tiyatrosu Firazcizade Oda Tiyatrosu sahnesinde izlenebiliyor. Tamamen Doluyuz için eğer kaldıysa, tamamen dolu değilse salon, belki de son biletlerdir, şansınızı deneyebilirsiniz. Biletinal.com'dan veya AVP gişesine uğrayarak bilet var mı diye sorabilirsiniz.

0: Ağlıyorum sana düşmüyorsun.
1: Cover şarkılardan sonra yeni yepyeni albümünden Funda Arar ve albüme çıkış şarkılarından Davayla radyonuzda.

Devlet Tiyatrosu'nda iki oyun var dedik bugün. Biri Oda Tiyatrosu sahnesinde, biri de AVP sahnesinde. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise geçen hafta Cuma akşamı premierini yaptığı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı oyunla perde diyor bu hafta. Haldun Tener'in unutulmaz eseri tiyatronun geçmişi ve sahne dünyasını mizahi bir dile alırken oyunculuk ve tiyatro sanatını yeniden keşfediyor. Mustafa Kurt yönetti. Altuğ Görgü, Nihan Doğa, Holas, Aykan Yılmaz, Yüksel Akverdi, Sergen Bölük, Hülya Köseoğlu, Serdar Soyer, Faruk Oğur, Utku Çubukçuoğlu, Mehmet Eren Topçak, Furkan Öncü ve Sait Özbey oynuyorlar oyunda. Bu oyunda bu akşam, yarın akşam ve cumartesi saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı için biletlerse biletina.com'dan temin edilebiliyor. Can Bonomo, Sen Gül diye son şarkısıydı. Ardından listelerde, ulusal yerel tüm radyolarda bir numarada yer alan bir şarkı. Derya Ulu ve Şımarık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
4: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Sevgili Ezgi beni dinliyormuş. Bir tane şarkı istedi benden. Bu şarkıyı da son zamanlarda çok sık çalıyorum ve severek de yayınlıyorum. Dedübliman ve Sıla ortak çalışması Acıbalı. Göndermiş olayım sevgili Ezgi'ye. Bir cover şarkıda ama Derzat ve Yeşim Salkım'dan geliyor. Bir İbrahim Tatlıses şarkısı Yalan. Bakın nasıl düzenlenmiş ve nasıl seslendirilmiş yeniden.

Tiyatrolarımızdan bahsetmişken bir de Aspera sahnemiz var biliyorsunuz Bursa'da. Molière'in 17. yüzyılından bugüne kahkahalarla konuşulan başyapıtı Hastalık Hastası'nı oynuyor bizlere. Eda Çelik, Bilge Filizoğlu, Elif Soykan, Efe Edizarlı, Merse Kıran, Eray Soykan gibi isimler var. Sahnede bu oyunsa bu akşam 20.30'da. Aspera sahnede Hastalık Hastası. Biletler yine biletinan.com'da. Bu bilette ve ayrıca oyun öncesi gişeden de temin edilebiliyor. Unutulmayanları çalarken dedim ki ikinci saatte tabii ki yeni şarkılar çalacağım ama birçok sanatçı cover şarkılar da yapıyor ki onlardan biri de Deha Bilimler. Bir Robert Atemo şarkısını bir de benden dinleyin demiş. O da Aşksız Prens'miş.

Şarkı üzerinde biraz konuşalım. Çünkü Türk müziğinin güçlü seslerinin Ebru Gündeş, Riyad Mevsimi Festivali'nde Arap dünyasının efsane ismi Asala Nasri ile canlı olarak seslendirilmiş ve sosyal medyada da milyonlarca izlenmeye ulaşarak büyük bir akım başlatmış Aktar şarkısı. Ve bu şarkıyı tamamen Türkçe sözlerle tekrar yorumlamış. Sözlerini Şebnem Sungur yazmış, beste ise Tamer Ali'ye ait. Aranjör koltuğunda ise ünlü prodüktör Mustafa Ceceli oturuyor. Bir de klip çekilmiş ki klibi izletemiyorum ama izlemenizi tavsiye ederim. Kemal Başbuğ yönetmenliğindeki video klipte gerçekten çok başarılı olmuş. Şarkıyı çaldım sizlere, Ahyar'la geldi. Ebru Gündeş, Mustafa Ceceli düzenlemesiyle. Ardından da yine bir Mustafa Ceceli düzenlemesi çünkü kendi de seslendiriyor şarkıyı Ümit Sayın'la. Gönül Yareler içinde.

Bendenizin seslendir diyor slow şarkı bambaşka bir hal almış. Mustafa Ceceli düzenlemesi Ümit Sayın'ın da eşliğiyle. Yeni coverlanmış versiyonuyla çaldım sizlere. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu bu akşam açıyor. Sezon açılış konserinde orkestra şefi Gürer Aykal, solist Valeri Sokolov kemanda. Güzel de bir program yapmışlar bizlere. Senfoni orkestrası konserlerimiz biliyorsunuz her perşembe akşamı Merinos'ta. Bazen Osman Gazi, bazen de Orhan Gazi salonunda gerçekleştiriliyor. Tüm sezon boyunca tüm müzisyenlere bol alkışlar, başarılar dileyerek. Bu akşamki konser saat 20'de Merinos Atatürk Kültür Merkezi Osman Gazi salonunda. Biletler kaldıysa son biletlerdir arkadaşlar. Gişe de yok bu arada. Eskiden gişeden de alınabiliyordu konser öncesi biletler ama artık platformlar çıkınca gişeler ortadan kalktı. Biletina.com'dan temin edebiliyorsunuz biletleri. Bu akşam saat 20'de sezonu açıyoruz. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'yla birlikte.

Türkiye'de modern doğaçlama tiyatrosunun öncüsü onlar. Mahşeri Cümbüş. Kahkaha dolu gösterileriyle senede birkaç kez uğruyorlar Bursa'ya. Gezdireyim mi seni dudak? Ayça Işıldarak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan, İnanç Bükülen ve Doğukan Korkut. Mahşeri Cümbüş'ün yeni kadrosudur ve yarın akşam saat 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de sahne alacaklar. Gülmek, eğlenmek isteyenler için. El ayak çekilince gel anlarsın görünce, sen mi bana ben mi sana aç. Bir de şöyle bir konserlere bakalım. Hiray Zerdüş konseri 9 Ekim Cuma saat 20.30'da Merinos'ta Osman Gazi Salonu'nda. El ayak çekilince gel anlarsın görünce, sen mi bana ben. Canan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konseri yine Cuma akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda. Cumartesi ise 3 farklı alanda 3 farklı konser var. Açıkhava Tiyatrosu'nda Gökhan Türkmen. Merinos'ta, Merinos'un çok da güzel bir parkı var. Oraya çok da güzel bir sahne kuruluyor. Yalın Sky Park'ta ise Tantaşçı Bursalılarla olacak. Cumartesi akşamı üçünden bir tanesini tercih edeceksiniz. Biletlerini alanlara sözüm yok. Ama almayanlar varsa belki de son biletlerdir. Haberiniz ola.

Sen varsan ben yokum. Mansur Ark. Klibini izledim. Yapay zeka ile yapılmış bir klip ama gerçekten çok güzel olmuş, keyifli olmuş. Bilgin olsun bir daha. Bazen bazı şarkılar özellikle klipleriyle beraber daha da keyifli hale gelebiliyor. Alıştım darbelere. Bu şarkının klibi de aynen öyle. Son iki şarkıyı Ceylan Ertem seslendirecek. İki Sezen Aksu şarkısı arda arda gelecek. Önce Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam. Hemen ardından programın da son şarkısı, o da sürpriz olsun. Ceylan Ertem'le bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yarın aynı saatlerde haftanın son programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: sona erdi.
1: Güne bakan sona erdi.
2: Reklam.
3: Radyo S.
4: 112.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Reklam.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
2: Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reel Sektör başlıyor.
3: Çelebi Grup. Asırlık yapılar.

0: artış oranlarından yarısı bizden kampanyasındaki süre uzatımına, kentsel dönüşümden kiralık konut piyasasındaki son duruma kadar merak edilen başlıkları süremiz yettiğince konuşacağız. Yayın konuğum gayrimenkul uzmanı Şenay Araç olacak. Pek çok konu başlığı ile ilgili yorumlarını bizlerle buluşturacak. Şenay Hanım birazdan yayınımızda olacak. Yorumlarını bizlerle buluşturacak. Öncesinde ekranımıza da 4 madde taşıdık. Bugün programımızın ana çerçevesini belirleyecek olan o 4 maddeyi de sizlerle buluşturalım. İlk başlığımız kiralık konut piyasasında yeni dönem dedik. Şimdi Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte yenilenecek kira sözleşmeleri için tavan oranı %31,49 olarak netleşti. Peki bu rakam hem mevcut kiracının hem de yeni ev arayanın cebine pratikte nasıl yansıyacak? Piyasadaki o yüksek ateş ne zaman dengelenecek? Hepsini birazdan konuşacağız. Diğer başlığımızda devam ettiğimizde konut piyasasında son durum başlığı önümüze geldi. Tabii vatandaşın hem yatırım anlamında hem barınma anlamında önemli bir ihtiyacı. Yüksek faiz ve mevduat ortamında gayrimenkul piyasası ne yöne doğru gidiyor? Fiyatlarda reel bir gerileme var mı? Birikimini değerlendirmek isteyenler için konut hala güvenli bir liman mı? Kenarda birikimim var. Beklemeli miyim yoksa hemen almalı mıyım diyen izleyicilerimiz için de zamanlama haritasını çıkaracağız yine gündemimizde olan başlıklar arasında. Üçüncü başlığımız Türkiye için de çok önemli kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde de yarısı bizden kampanyası. Tabii deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Ülkemizde kentsel dönüşümün de bir lüks değil, hayati bir zorunluluk olduğunu da biliyoruz ama stratejik hamlemiz var. İşte bu noktada yarısı bizden kampanyası. Bu kampanyada süre uzatıldı. Peki uzatım mülk sahiplerine nasıl bir kolaylık getiriyor? Hibe ve düşük faizli kredilerden kimler nasıl yararlanacak? Onu da adım adım konuşacağız. Ve geldik en hayat kurtaran başlığımıza, son maddemiz. Gayrimenkulde siber güvenlik konusu önemli. Çünkü sahte ilanlar, kapora tuzakları ve mülkiyet dolandırıcılığı gündemden düşmüyor. Cebinizden tek bir kuruş çıkmadan e-devlet üzerinden tapunuzu nasıl kilitlersiniz? Evinizi ve arsanızı dolandırıcılara karşı nasıl koruyacağız? İşte onun da detaylarını gayrimenkul uzmanı Şenay Araç'a soracağız. Hemen Şenay Hanım'a da hoş geldiniz diyelim. Az TV'ye, reel sektöre Şenay Hanım nasılsınız?
1: Merhabalar Canan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk diyelim. Şimdi sektöre dair yorumlarınız da çok önemli. Hemen başlayalım. Ekim ayı kira artış oranı ile birlikte rakamlar TÜİK tarafından açıklandı, elimize geldi. %31,49 bu oran kiralarımıza nasıl yansıyacak? Tabii mevcut kiracılar var, yeni ev kiralayacak olanlar var. Sözleşmelere nasıl yansıyacak? Önümüzdeki dönemde kiralarda nasıl bir seyir beklemeliyiz?
1: Evet, sizin de söylediğiniz gibi Ekim ayı enflasyon kira artış oranı 31,49 oldu. Geçen yıllarla mukayese ettiğimizde aslında kademeli bu oran düşüyor. Kira artış oranı çünkü buradan belirleniyor. Enflasyonu da en çok tetikleyen noktalardan biri de en önemli kalem de kira rakamı. Şimdi geçen yıl baktık biz bunların 2 yıllık şeyine baktık Canan Hanım. Geçen yıl %10 daha fazlaymış. Ondan önceki yılda %100'ün üstündeymiş bu. Demek oluyor ki mevcut program düzgün gidiyor, işliyor ve şu anda da ilerleyen günlerde de bu kiralara çok daha yansıyacaktır. Hatta şöyle ki Canan Hanım, şu anda eski oturan kiracılar yeni kiracılardan daha yüksek oturuyor. Çünkü %60, %62, %55 kira artışları yapmışlardı geçtiğimiz yıllarda. Bu da tabii ilerleyen enflasyon düştükçe hepsi bir şekilde bir düzene gelecektir.
0: Yani eski kiracı önümüzdeki günlerde en azından bu geçtiğimiz dönemdeki artışları daha pozitife çevirebilecek mi? Çünkü hep eski kiracının, mevcut kiracının daha eski dönemlerde hani avantajlı olduğunu bilirdik ama burada düzen biraz değişti sanırım.
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle örnekleyelim. Diyelim ki 50.000 TL'ye kirada oturan bir daire boşaldığı zaman yeni kira rakamı 40-42 bin lira oluyor. Asla 50 olmuyor. Hı hı. Ya da bir iş yerinden bahsedeyim. 95 bin liraya boş olan bir iş yeri 95 bin liraya kiraya gitmiyor. 80 bin liraya, 75 bin liraya kiraya gidiyor. Ve bu da hiç 36 yıldır benim görmediğim bir durum. Evet. Bu da aslında enflasyon rakamlarına kira zammı yapanların şu anda %30 enflasyon artışıyla sistemde bir düzene girmesi. Şöyle bir durum da var Canan Hanım. Son 2 aydır mülk sahipleri yeter ki kiracım çıkmasın, otursun diye bu sizin açıkladığınız %31.49 zammı uygulamıyor. Nasıl uyguluyor? Eğer ki kira şeyse, biraz makulse %10, %15 ve bu seneyi kira zammı yapmadan geçen birçok mülk sahibi oldu. Çünkü yerler boşaldığı zaman uzun süre kiralık kalıyor. Yani artık eskisi gibi hareket ve sirkülasyon yok. Bir iş yeri boşaldığı zaman en az 4-5 ay kirada kalıyor, kiralanmıyor. Keza dairelerde şu anda sezon olmadığı için 2 ay, 3 ay bekliyor. Burada da kiracısından memnun olan mülk sahipleri kiracıyı kaybetmemek adına burada onlara daha ılımlı yaklaşıyor. Çok da doğru yapıyor. Çünkü bugün boş ev demek herkese zarar. Yani hem mülk sahibi için hem de kiracı için zarar. Burada açıklamış olduğumuz enflasyon oranı da yapılabilecek en yüksek kira artış oranıdır. Hani illa bunu yapılacak diye bir şey yok. Bugün %10, %15 ve hiç kira zammı yapmayan şu anda mülk sahipleri var. 2 aydan beri de bunu konuşuyoruz. Bu da aslında önemli bir olay.
0: Şimdi tabii gayrimenkul sektörüne dair haber akışı da hızlı. Merak ettiğimiz konu başlıklar da var. Şimdi gündemde olan özellikle finansal piyasalarda yüksek faiz ve fonlarda bekleyen likiditenin seyri aslında merak ediliyor. Önümüzdeki dönemde fonlardaki bu sermayenin yeniden gayrimenkul piyasasına kayması yönünde bir beklentiniz var mı? Nasıl yorumlarsınız?
1: Evet Canan Hanım, o da şu anda zaten yavaş yavaş sinyalini verdi. Bu geri ödemelerin netleşmesi ve belirlenmesi, bizim şu anda gelen telefonlarımız, işte 3 milyonum var ne alabilirim, 2,5 milyonum var nasıl değerlendirebilirim, o gelecek geri dönüş paralarla ilgili artık insanlar gördü ki riskli yatırımlar kazandırmıyor. Yani bugün altına baktığınızda da altın alıp da çok fazla iniş çıkış manipülesini yaşayanlar aynı şekilde fonda da bu hüsranı yaşadılar. Aslında burada birazcık da bu kişinin kendiyle alakalı bir olay. Hiçbir zaman hiçbir yerde böyle çok ciddi kazanımlar, çok ciddi kazanımın olduğu yerde sorun olur. Açgözlü olmamak lazım. Tekrardan konut yeniden yolunu bulacaktır. Çünkü konut en güvenli limandır. Bugün bir konut aldığınızda somuttur. Elinizde bir tapunuz vardır, bir daireniz vardır. Burayı kiraya verebilirsiniz ya da kendiniz kullanabilirsiniz. Aynı zamanda değer artışı da vardır. O yüzden konut yatırımlar arasında hiç riski olmayan yatırım aracıdır. Ama diğer baktığımız işte borsa, bitcoin, fon ve altın, bunlar çok fazla manipüle edilebilecek ve belli dönemlerde yükselip ciddi düşüşler gösterecek yatırım enstrümanları. Ben ekonomist değilim, kendi işimle ilgili konuşabilirim ancak. Ama 36 yıldır şunu gördüm, hiçbir zaman bir gayrimenkul ne altın bazında ne döviz bazında bugün hesapladığımızda hiçbiri geçemedi. Özellikle arsa yatırımları zaten 10 katı 20 katı iyi bir lokasyonda aldığınızda katladı. Burada da vatandaşımız açgözlü olmasın, bilmediği başkalarının tavsiyesiyle böyle bir yatırım yapmasın. Elindeki parayı maalesef riskli yatırımlara yatırmasın. Çünkü bu paralar Canan Hanım çok zor bir araya geliyor. Ve bugün ev almak isteyen insanların hepsi yılların birikimini biriktirerek buna çıkıyorlar. Ancak kişi kendi parasını kendi koruyabilir Canan Hanım.
0: Gayrimenkul için hani dönem dönem o yüksek fiyatları kirada da satında da konuşuyoruz ama sanırım o güvenli liman gömleğini üzerinden de çıkarmıyor. Bu vurgunuz önemliydi.
1: Evet, çıkaramaz Canan Hanım. Çünkü bir gayrimenkul aldığınız zaman elinizde somut bir şey vardır. Hı-hı. Yani bir dijital değildir ya da taponuz vardır. Gidip dediğim gibi kullanabilirsiniz, kiraya verebilirsiniz. Aynı şekilde arsa da öyle. Hani aldığınız arsa hiçbir zaman sizden masraf istemez. Her zaman yeni kalır. Eğer ki ekim yapabilirsiniz, ekim yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız kiraya verebilirsiniz arsanızı. Hem eğer ki ciddi anlamda tarım için tarım yapanlara kiraya verebilirsiniz. Ya da şehir içinde bir arsanız varsa otoparka verebilirsiniz, inşaat firmalarına verebilirsiniz. Yani orada da bir geri dönüş kazancı olur Canan Hanım. Hı hı. O yüzden tabii kendi sektörüm olduğu için söylüyorum. En güvenli yatırım şu anda gayrimenkuldür. O yüzden gayrimenkulden şaşmasın.
0: Tabii hali halkının da tercihleri arasına baktığımızda gayrimenkul çok önemli bir yer tutuyor. Hani nasıl altın bizim güvenilir limanımız? Gayrimenkulle birisi birinci sırada, diğeri ikinci sırada. Hani böyle bir arkadaşlıkları da var diyelim. Şimdi tabii bu çok önemli ama hani güvenliğimizi de tedbirimizi de elden bırakmamak lazım. Gayrimenkul alım satımında özellikle bazı burada kötü niyetli kişilerin de maalesef hamleleri olabiliyor. Ve işte burada dolandırıcılığı da önlemeyi hedefleyen bir sistem var. Güvenli ödeme sistemi. Burada tarihlerde bir değişiklik oldu. Bu sistemi de soralım size. Tam anlamıyla devreye girdiğinde alıcı ve satıcı açısından güvenlik avantajları neler? Güvenli ödeme sistemi bize ne anlatıyor?
1: Şöyle Canan Hanım, tam altınla ilgili bir şey söylediniz. Oraya bir ekleme yapıp öyle geçebilir miyim izniniz
0: olursa? Buyurun tabii
1: ki. Altın para biriktirmenin en kolay yoludur. Altın bir tasarruf aracıdır. Hı hı. Yani altını ufak ufak rakamlarla alabilirsiniz. Bir yere getirirsiniz. Ondan sonra konuta geçersiniz. Altın yatırım aracı değildir. Eve giden en önemli yoldur. Bugün 100 liraya da altın alabilirsiniz. 500 liraya da alabilirsiniz. Ama bir ev için ciddi bir bütçe lazım. O yüzden altında özellikle evlerini satıp altın alanlara söylüyorum.
0: Evet.
1: Bunu çok yaptılar. Burada çok hüsrana uğradılar. Lütfen yatırımlarını yaparken dikkatli olsunlar. Güvenli ödeme sistemine geldiğimizde de güvenli ödemenin tarihi değişti. O 1 Aralık gibi başlayacak. Burada çok önemli bu sistem. Zaten aslında 4-5 yıldır tapu takas sistemiyle bu uygulanıyordu. Hı hı. Ama şu anda tüm tapularda geçerli olacak. Buradaki ertelemenin en önemli sebeplerinden biri altyapı entegrasyonunun sağlanması. Burada sistem şu şekilde olacak. Güvenli ödemede alıcı satıcı tapuya başvurularını yapacak web tapudan. Daha sonra güvenli ödeme sistemini seçecekler ve orada sistem bir IBAN numarası yollayacak. O IBAN numarasına alıcı parasını yatıracak. Para orada bloke olacak. Sistemin uzaması bundan kaynaklanıyor. Şu an Türkiye'de milyonlarca tapu var. Bunun entegrasyonu bankalarla görüşülüyor. Bunlara da devlet bankalarıyla yola çıkılacak bu. Yani özel bir bankayla, hı hı, değil, devlet bankasıyla yapılacak bu sistem. Oradaki ikili entegrasyonun sağlanması için de Ticaret Bakanlığı ve Tapu Kadastro Müdürlüğü çok ciddi çalışıyor. 1 Aralık gibi öngörülüyor ama, hı hı, ilk etapta bu bence 1 Ocak'a kadar, 1 Ocak'ta başlar diye kendi düşüncem. Çünkü sistemdeki entegrasyon çok büyük. Burada da alıcı ve satıcı güvenli ödemede tapuya gittiklerinde tapu imzasını attığı anda sistem orada parayı hemen alıcının hesabına geçirecek. Alıcı ve satıcı hesapta kendi hesabında parayı görecek. Eğer ki iptal olma durumu varsa da, iptal olursa da hemen iptal edebilme şansları da var. Tabii ki burada sistemi kontrol eden diğer şeylerden biri de Tapu Kadastro Müdürlüğü. Hı hı. Tapu Kadastro burada ikili taraf imzayı attıktan sonra sisteme bilgi verecek. Bu bilgiye göre zaten orada para yapılacak. Hemen oradan satıcının hesabına geçecek.
0: Şimdi az önce de değindik aslında hani gayrimenkulün ne kadar güvenli bir yatırım olmasıyla alakalı. Buna biraz daha parantez açmak istiyorum. Hani genel hatlarıyla aslında gayrimenkulü konuştuk. Şimdi bir de satılık konut piyasasındaki mevcut tabloyu size soracağım. Oradaki tablo bize ne anlatıyor? Şimdi fiyatlar, yüksek fiyatlardan özellikle şikayetler tabii ki vardı. Burada köpük kalktı mı? Reel bir durulma var mı? Hatta yatırımcı hani her zaman şunu merak eder. Otomotivde de konutta da şu an almak için doğru zaman mı? Yoksa bekleyelim mi? Hani yatırımın birikimim var. Kullanmak için doğru zaman mı? Sorusunu soran alıcılara ve yatırımcılara diyelim. Öneriniz ne olur?
1: Şöyle Canan Hanım, piyasa çok sıkışık. Özellikle bu fon krizinden dolayı 2-3 haftadır piyasada nakit para dolaşımı hiç yok. Evet. Ve burada gerçekten ihtiyacı olan gayrimenkul satıcıları hem konutta hem arsada nakite ihtiyacı olup da burada mülkünü bozdurmak isteyenlerde çok ciddi fırsatlar var. Zaten konut artış fiyatları da enflasyon rakamlarının altında. Burada tabii kira için kurtulmak için, kiradan kurtulmak için alıcılar ayrı bir yerde ama yatırım anlamında buradaki mülkleri değerlendirmek isteyip de gelir elde etmek isteyenler de ayrı bir konumda sınıflandırabiliriz. Nakit parası olan için şu an çok ciddi fırsatlar var ve çok ciddi pazarlık şansları var. Buraları değerlendirmek gerekiyor. Konut fiyatlarında da yılbaşına kadar hiçbir şekilde yükselme olmaz. Hani piyasada konuşuluyor çok yükselecek. Faizler düşecek gibi öyle bir şey yok. Şu anda yılbaşına kadar hiçbir şekilde yükseleceğini zannetmiyorum. Ancak piyasanın bir açılması, nakitin hızlı dönmesi lazım ki konut piyasası da hareketlensin. Yani aslında konutu da belirleyen en önemli etken ekonomik dinamikler. Hı hı. Piyasa hareketliyse, nakit çoksa, insanlar yatırım için enstrüman arıyorlarsa burada bu konu hareketleniyor. O yüzden piyasanın konutla çok ilgisi var. Ama dediğim gibi elinde nakiti olup ya da birikimi olup bir yatırım yapmayı düşünenler bu fırsatları değerlendirsinler. %30, %40 hatta bazı mülklerde yarısına kadar mülklerde pazarlık şansı olabiliyor. Tabii bu karşı tarafında ihtiyacına göre bir şekilde çözülüyor yani.
0: Ciddi yılın son çeyreği fırsat dönemi diyorsunuz gayrimenkul alım satımında.
1: Aynen, özellikle iş yerlerinde çok fırsat var. Burada da ama iş yerlerinde fırsat olması iş yerlerinin kiralama problemi biraz uzun sürüyor. Piyasa hareketli olmadığı için konut tercih edenleri daha çok hızlı kiraya gidiyor. Daha hızlı amortismana dönüyor. Eskiden 17 yılda, 18 yılda dönen konut amortismanı şu an 12-13 yılda size fırsat yerlerde 10 yıla kadar da size geri dönüş getiriyor Canan Hanım. Hı hı.
0: Şimdi son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu var. Onu yorumlamanızı isteyeceğim. Rezidanslarla alakalı yaşanan güvenlik zafiyetleri ve asayiş olayları. Şimdi burada günlük ya da belki denetimsiz kiralamaların da etkisi olabilir ama rezidanslarda bu tür olayların çıkmasının ardındaki temel nedenleri de soracağım ben size ve hani bu buralarda nasıl bir denetim mekanizması kurulmalı ki bu olayların önüne geçilsin?
1: Evet Canan Hanım, maalesef birkaç tane olayla karşılaşmıştık. Şimdi rezidanslar çok kalabalık ve güvenlik olmasına rağmen burada bu problemi yaşatan kişiler sahte evraklarla burada kiralama yapabiliyorlar. Burada kiralamayı yaptıktan sonra mülk sahibine bir yıllık kira peşin veriyorlar. Burada da mülk sahibi çok fazla araştırmıyor. Zaten bizim de böyle bir araştırma şansımız yok KVK'dan dolayı. Kiracının verdiği bilgileri maalesef araştırma şansımız yok. Genellikle kalabalık yerleri seçiyorlar, büyük siteleri ve otoparktan dairelere çıkılan siteleri seçiyorlar. Burada mesela asansöre bindiğinizde yan komşunuzu ya da bu insan kim diye bilemiyorsunuz.
0: Tabii.
1: Çünkü çok kalabalık bir bina. Yan dairenizde kim oturuyor bilemiyorsunuz. Ve bunu bilemediğiniz için komşuluk hiç yok. Bu tarz yerlerde bir kere hiç komşuluk yok. Kimse kimseye asansörde bile günaydın demiyor. Burada tabii yalıtım olayları da çok fazla olduğu için yüksek katlı rezidanslarda yan dairenizde kavga mı var, başka bir problem mi var ya da işte bir olay mı var, bunu bilemiyorsunuz. İkincisi de buradaki güvenliklerin maalesef kolluk kuvvetleri gibi bir yaptırımı yok. Güvenlik ve kameralar sadece ilk etapta oraya bir güven veriyor. İşte insanlara bir korku veriyor. Ama bunun haricinde dediğim gibi hiç daha lobiye girmeden, binanın içine girmeden otoparktan rahatlıkla siz evinize geçebiliyorsunuz. Orada da kameralar olsa bile kendinizi kör noktalarda kamufle edebiliyorsunuz. Bu çok önemlidir çünkü siteler ve rezidanslar çok pahalı projelerdir, çok güvenlikli projelerdir ve çok yüksek rakamlara satılır. Ama buradaki zafiyet de burada ortaya çıkıyor. Güvenlik güçlerinin hiçbir yaptırımı yok. Yani orada sizi yakalamış olsa bile ancak polise haber vermek durumunda. Bir de size verilen kimlik sahte mi, doğru mu? Siteye girişte kayıt alıyorlar mesela, kimlik soruyorlar. Bu kimliğin sahte ya da doğru olup olmadığını hiçbir şekilde hiç kimse bilemiyor. Zaten kart aldıktan sonra oraya rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Buralarda ciddi bir denetim, ciddi bir site yönetimi önemli ki bu tür olaylarla karşılaşmayalım. Hatta bazı kötü niyetli kişiler öyle lüks siteleri belirleyip orada kiralık ev tutup o sitelerde hırsızlık yapıyor.
0: Bu olaylara da çok şahit oluyoruz zaten. Haberlerde önümüze geliyor hepsi de tek tek. Daha sıkı bir denetim lazım. Geçtiğimiz günlerde bizim de başımıza geldi. Siteye online sipariş vermiştim. Olumsuz bir olay değil de hani örnek teşkil etmesi açısından ne dersiniz yorumunuza bırakacağım. İşte online marketten bir sipariş verdim. İçeri gelecek kurye kaskımı çıkarmadan girerim ben diyor. Ama hani kameralar kaydedecek bir olumsuz durumda da onun yüzünün gözükmesi lazım. Böyle bir hakkı var mı bilmiyorum. Site yönetimi de içeri almadı. Hayır, yüzünüzü görmem lazım. Kaskla içeri giremezsiniz diye. Hani yönetim de o anlamda sıkı davrandı ama ısrarla benim böyle bir hakkım var. Kaskımla girip o şekilde teslim edip çıkabilirim diyor. Nasıl yorumlarsınız? Hani başıma gelen bu olayı da programda size sorayım.
1: Şöyle Canan Hanım, site yönetiminize çok teşekkür ederim. İşte bakın, yaşamışsınız.
0: Evet.
1: Her şey site yönetimlerinin denetlenmesi ve iyi çalışmasından geçiyor. Bakın orada o kişi giremedi. İşte başka niyetli kurye olarak şimdi burada çok detay vermek istemiyorum.
0: Evet.
1: Başkalarına da örnek olmasın diye bu tarzda sitelere girip kötü amaçlı insanlar çok fazla. Ve site yönetiminizi, hangi sitede oturuyorsanız site yönetiminize kendi selamlarımı iletin. İşte site yönetimi ne kadar profesyonel, ne kadar ciddi olursa burada başımıza gelecek olası riskleri önlemiş olur.
0: Çünkü bir hani kanıt istiyor. Kameralarda da birinin yüzünün gözükmesi önemli. Vatandaş olarak da buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi aynı zamanda yine gündemimizde olan, hatta gündemimizden de düşmemesi gereken bir konu var. Malum deprem ülkesiyiz. Deprem riski daha yüksek bölgelerimiz de var. Tabii bu bölgeler için nedir? Kentsel dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşümle beraber de Yarısı Bizden kampanyası özellikle. Riskli yapı stoğunu yenilenmesinde nasıl bir hayati role sahip, onu soracağım size. Mülk sahiplerinin de bu imkandan yararlanması kentsel dönüşüm için ne ifade ediyor? Hibe ve uygun ödemeli kredi imkanlarından kimler, hangi şartlarda yararlanabilecek? Biraz geniş kapsamlı bir soru, nasıl detaylandırırsınız?
1: Çok güzel bir konu ve benim de çok önem verdiğim bir konu. Geçen pazar biliyorsunuz Adana'da deprem tekrar kendini hatırlattı. Ne zaman deprem hatırlatsa kendini insanlar bir panik oluyor ama 15-20 gün sonra her şey unutuluyor Canan Hanım. Ülkemiz fay hattının üstünde olan bir ülke. Maalesef deprem bizim ülkemizin gerçeği ve özellikle İstanbul'da dönüşmesi gereken çok fazla konut var kentsel dönüşümle. Kentsel dönüşüm bir yıl uzatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşümü çok önem veriyor ve bunu bir yıl daha uzattı. Burada işte hibe ve kredi olayı var. 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi. 125 bin TL de taşınma masrafı veriyor. Bu taşınma masrafı, bunu da çok tekrar etmek istiyorum yeniden. Eğer ki evde kiracı oturuyorsa bu taşınma masrafını kiracı, mülk sahibi oturuyorsa mülk sahibi alabiliyor. Bazı mülk sahipleri de burada kiracısını çıkarıp hemen ikametgahını oraya alıp oradaki 125 bin lirayı da kullanmaya çalışıyor kendi menfaatine. Bunu her programda söylüyorum ki bu kiracılarımızın hakkıdır diye. Buradaki hibeyi de şöyle... Hibeyi verdikten sonra kullanacağınız kredi için bir gelir beyanı istemiyor. Ve bina bittikten sonra 10 yıl içinde siz bunu ödeyebiliyorsunuz. Burada da çok uygun, hiç taksitleri değişmeden 10 yıl ödeyebiliyorsunuz. Eğer ki kredi kullanmak istemiyorsanız kredi de kullanmayabilirsiniz Canan Hanım. Orada da o avantajı var. Bu ödemeler de yüklenici firmaya yapılıyor. Yani müteahhite yapılıyor. Burada vatandaşımızın yapması gereken en önemli konu, bu yarısı bizden kullanacak vatandaşlarımızın öncelikle müteahhitin kim olduğunu, daha önce nasıl bir bina yaptığını, altyapısını, bu binayı bitirebilir mi gibi ön sözleşmeleri çok iyi yapması gerekiyor. Her türlü, her maddeyi metrekareden teslime kadar burada sözleşmeye yazması gerekiyor ki ileride olası bir durumla karşılaşılmasın. Ve bunu avukatlarla yaparlarsa ki olası zararlardan da kurtulmuş olurlar. Bunu da şunun için söylüyorum Canan Hanım. Şimdi kentsel dönüşüme başlıyor müteahhit. İşte ikinci, üçüncü kata geliyor. Hemen orada diyor ki inşaat maliyetleri çok yükseldi. Ben burayı bitiremeyeceğim. Daire başına X bir para daha ödemeniz gerekiyor. Bakın öyle bir sürpriz yapıyor. Burada mesela kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası çok önemli. Bu da maliyetli olduğu için maalesef müteahhitler bunu da yapmıyor. Bina tamamlama sigortası da sizi koruyan en önemli şeylerden biri. Burada kira müteahhit kaçmış olsa bile sizin binanızı tamamlayıp size teslim edecek bir sistem. Diğer bir konu da Canan Hanım, şu anda bütün inşaatçılar İstanbul'da kentsel dönüşüm yapmak istiyor. Çok garanti, devlet garantisi var. Çok fazla kentsel dönüşüm var diye kentsel dönüşüme çok herkes çok fazla hevesle gidiyor. Yani bu işi bilmeyen, sadece elinde sermayesi olup da inşaat firmalarıyla yol alan insanlar da var. Vatandaşlarımız buna da çok dikkat etsinler. Yani kendi konusu olmayıp da kentsel dönüşümde inşaat yapıp burada kat maliklerine ben sizden hiçbir şey istemiyorum diye fırsat yaratıp alınan projeler var. Seneye biz burada şeyi konuşuyor olabiliriz Canan Hanım. Kentsele girip yıkılmış ama yapılamayan binalar.
0: Evet. Umarız oran olarak hiç olmaz, keşke temennimiz o, ama işte vatandaşın iyi bir araştırma yapması lazım. Şimdi biz bu kişilerden bahsediyoruz. Bir de kentsel dönüşümde ben size vatandaşın da rolünü sormak istiyorum. Genelde burada konuşulan hep metrekare oluyor. İşte benim evimin metrekaresi büyük ama dönüşümden sonra daha da küçülecek ya da kat tartışmaları var. Nasıl bir uyarıda bulunmak istersiniz vatandaşa bu tartışmalar üzerinden?
1: Şöyle Canan Hanım, şimdi kentsel dönüşüm evin değerini bir kere iki katı katlar. Yani bugün 2 milyonluk bir eviniz kentsele girip yenilendikten sonra iki katı fazla fiyatla piyasaya çıkar. Burada şimdi sizin 10 metre, 5 metrekare kaybınız bana göre önemli değil. Çünkü bugün oturduğunuz ev sizin tabutunuz olabilir olası bir depremde. Evet. Hani buradan bakmak lazım. Yani metrekare de önemlidir tabii, ama burada da müteahhitler mevcut yerinde dönüşüm yaptığı için onların da bir şekilde hem projede hem de belli bir kazancı olması gerekiyor ki bu metrekarelerden müteahhit de bir şey kazansın. Burada dediğim gibi müteahhit firmanın yapacağı, çizeceği projeye ve mutlaka hangi katı alacağınız, kaç metrekare alacağınız çok önemli. Sizin de dediğiniz gibi sözleşmede yazıyor, diyor ki 80 metrekare daire vereceğim diyor, ama inşaat bitiyor ve bittiğinde teslim edilen daire 62 metrekare. Ama sözleşmelere bunu yazmamışlar.
0: Evet.
1: Oraya yazmış ikinci kat iki nolu daire ama metrekare yok. İşte burada vatandaşımız burada dikkatli olacak ki ilk başta yaptığı sözleşmeleri sağlam yapacak. Orada hiçbir açık bırakmayacak ki daha sonra karşı taraftan gelen zararlara kendini korusun.
0: Evet, vatandaşın ön aşamada özellikle haklarını çok net bilmesi gerekiyor. Evet. Onları da belirlemesi gerekiyor. Bu vurgunuz çok önemli. Şimdi sektörde konuşulan bir diğer başlıkla devam edelim. GEDAŞ sorumluluğunun kaldırılması. Bu düzenlemeyi size soracağım. Ve getirilen yeni sistemle vatandaşa ve piyasaya nasıl bir katkısı olacak? Süreç hakkında bizi biraz aydınlatır mısınız?
1: Tabii bu da kaldırılması, eski sisteme tekrar dönmesi demek. Artık SPK ve denetim firmaları burada sorumlu olacak. Hatta Tapu Kadastro bile bununla ilgili burada yapılan eksper raporuyla ilgili Tapu bunun sorumlusu değil. Sorumlu olan SPK diye de açıklama yaptı. Burada 3 kişinin imzası olacak Canan Hanım. 3 değerlendirme uzmanının. Ve burada eksper yaparken fotoğraflanma yapılacak. Bütün imar projesi, mimari proje, bütün detay bu raporun içine girecek. Ve bu rapor 12 ay geçerli olacak. Yani daha önce, bir ay önce işte sahte eksper raporuyla vatandaşlık verilen olayları konuşmuştuk. Burada sistem daha denetimde olacak ve burada o raporda kimin imzası varsa o 3 kişi de buradan sorumlu olacak. Sorun çıktığı zaman bu kişiler hem para cezası hem SPK lisansının iptali hem de hapis cezasıyla karşılaşacak. Burada da sistem geçen hafta değişti. Daha güvenli ve daha kontrollü olması adına burada şunu da veriyor. Siz istediğiniz firmayı seçebilme hakkınızı da veriyor. İster A firması, ister B firması, herhangi bir firmayla çalışabilirsiniz. Bu firmadan eksper alabilirsiniz. Ama aldığınız eksper raporları, ben rapor yazdım, hiçbir cezam yok, hiçbir sorumluluk yok, artık kalktı. O raporda kimin imzası varsa onlar artık sorumlu olacak Canan Hanım.
0: Şimdi yine sizin vurguladığınız bir konu var, ona da bir değinmenizi isteyeceğim. Hem yayınlarda hem de yayın öncesinde aslında uyarı niteliği taşıyor. Tapunuzu E-Devlet üzerinden kilitlemeyi unutmayın diyorsunuz. Şimdi evet. E-Devlet'ten tapu kilitlemek tam olarak nedir, onu da öğrenelim. Vatandaşı sahtecilik ve dolandırıcılığa karşı nasıl koruyacak?
1: Şöyle Canan Hanım, web tapuya girdiğinizde E-Devlet'inize bir kere sistemi ikili açtırmanız gerekiyor E-Devlet'i kullanan vatandaşlarımız. Aslında tapu kilitleme işlemi özellikle vekaletname verenler, işte akrabalarına, X bir firmaya, emlak firmasına vekaletname veren kişiler için çok önemli. Bu daha önce unutmuş olabilir. Bazı vekaletler 5 yıl, bazı vekaletler de süresiz olabiliyor. Vatandaş bunun da farkında değil. Burada bir vekalet vermişlerse birine, burada sizinle ilgili sahte işlem tapuya gittiğinde ya da işte size benzer biriyle sahte kimlikle gittiğinde sistem hemen tapudan mesaj geliyor. İşte şu tapu müdürlüğünde sizin adınıza işlem yapılmaktadır, işlem başlatılmıştır diye. Tapu çok güzel çalışıyor bu konuda. Harika bir sistemi. Burada vatandaşımız E-Devleti'ne girecek. Buradan web tapuya geçecek. Orada beyanda tapuda tapumu kitleme diye yazdığında arama çubuğunda bütün sistemdeki bütün gayrimenkullerini kitlemiş oluyor. Hı-hı. Yani bugün bir arsası varsa ya da işte evi varsa ya da kendisi Bursa'daysa, yeri Adana'daysa, burada Adana'da bile bir işlem olsa hemen saniyesinde mesaj geliyor. Adınıza işlem başlatılmıştır diye. Burada da çok kolay. E-Devlet'in o kadar kolay çalışma şeyleri var ki, sistemleri. Bugün raiç bedeli almak için eskiden o belediyeye gidip raiç bedeli alıp sisteme yüklemeniz gerekiyordu satışlarda. Hı hı. Artık raiç bedeli bile E-Devlet'ten çıkarabiliyorsunuz. Yani birçok özelliği var. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. Bakın, yeni inşaat firmalarında 3D mimari proje veriyor inşaat firmaları. Siz eve yerine gitmeden E-Devlet'ten o binanın içinin mimari projesini, hangi oda kaç metrekare, her detayı görebiliyorsunuz.
0: Önemli uygulamalar. Şenay Hanım, yine süremizin sonuna geldik. Sizi keyifle dinlediğimiz bir program oldu. Teşekkür ediyorum ben konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Nasıl çabuk bitti anlayamadım.
0: Gerçekten
1: İyi
0: öyle.
1: Yayınlar diliyorum.
0: Bir sonraki yayınımızı tekrar planlayalım. Konuşamadığımız başlıkları da orada yine sizden dinleyelim. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç konuğumuz oldu. Sektöre dair önemli bilgileri bizlerle paylaştı ve biz bugün de programımızı noktalıyoruz. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.

Sektörlerden haberler, üretim, tüketim ve güncel rakamlar reel sektörde. Reel Sektör programı hafta içi her gün Canan Deniz'in sunumuyla Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6'da. Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. AS TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. AS TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Bursa Radyo F.
1: Yine çıkmaz yollarda sarpa sarpa sallandık. Bir kara sevdaki sorma serpe serpe yıllandık.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinial.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe görkemli bir konserle sezona merhaba diyor. Tanınmış orkestra şefi, devlet sanatçısı Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek sezon açılış konserinde ödüllü keman virtüözü Valeri Sokolov, Jean Sibelius'un ünlü keman konçertosunu seslendiriyor. Konserde ayrıca Edward Elgar'ın Enigma varyasyonları ve Ottorino Respighi'nin 3 numaralı Antik Danslar Suite'i de yer alıyor. 8 Ekim 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sezon açılış konserinin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Reklam. Radyo S. Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Bu hilal sensiz olmaz. Reklam.

0: Bursa'nın kanalı yeni yayın döneminde yeniliklerle dolu. As TV'de Bursa'nın gündemi, kentin dinamikleri, özel söyleşiler, Bursa Spor'la ilgili bütün gelişmeler. Türkiye'nin siyaset, sanat, spor ve ekonomi gündemiyle ilgili özel dosyalar sizin ekranınızda. Bursa'dan dünyaya açılan bu renkli, ileri teknolojili ve nitelikli kanalın içinde daha birçok sürpriz var. As TV, Bursa'nın güçlü kanalı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.
1: Bursa Radio F.